aye ye yede nasye yede ntontom ebeba erade abangwano eso enano penzu yebe tontomo no yebe pejano yebe nikasye yebe mani din kunkrono so esanse wameye wadichi.

Atiasifo anebe ye urade aye atiasifo anebe peje urade atiasifo nebe tontomono. Onuna owo nkwa ana wama yebie.